0: wo
1: dide
0: koni blue
1: koni blue
0: eni to kara sami
1: oh yes sir
0: angeli bi oko re dide
1: dide
0: Yesotele,
1: oh yes sir,
0: I commit
1: meji aroni o
0: magbagbe
1: kabiyesi olorun
0: oluwa ni e mu oja majemu Jerusalem
1: adaniwaye
0: e ti bo inu ikoko nirin
1: olorun se ni o
0: e gbe kanna
1: kabiyesi olorun
0: e wo mi odo tun se
1: kabiyesi olorun
0: e wo mi kanga
1: Jesus
0: atun mi oku
1: yes sir
0: ati olorun majemu
1: ayera yo
0: 91

0: Esta Hosana. Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Hosana.
1: Ona kani iye,
0: iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye.
2: Ora yi ti de.